hiç arjenik yankı yayına. Uzun esas değil, omurazim, bari yeter nasıl.

Anki, layva sir polies kezi, koşur çerine kumunda. Komadniki, yes madani, kogyanki, lava kum, engera.

bakmamakla, lavim vaziyet, polyes keziyet, koşur terine bul. Oh, komar neki, yes madan, kokyan ki lavak.

kalben sarın o avatta ahın çok çiberum imbahta sırf uçan pahelen ser

çal jendiyan kıt miyayna. Uzun esasın, omurazın, lareye tarlas, osirazın.